geyim. Bir birey bafunyo geyim. Bir birey bafunyo geyim. Miye oy ngaranyo geyim. Miye oy ngaranyo geyim. Miye oy ngaranyo geyim. Askin de baye hege yaha. Tadari kansu nyoge ye, tadari kansu nyoge ye, miya wa ingara nyoge ye, miya wa ingara nyoge ye. Pirpirei pafu nyoge ye, pirpirei pafu nyoge ye, miya wa ingara nyoge ye, miya wa ingara nyoge ye.